0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是二十四节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 王老人，现在我们能给不能地区吃那个的吗？
1: 哎，大bugün 24 Mausum içindeki orma vaktiken dedim.
3: Haa, orma, mangjong. 24 Mausum ne, 24 geçi dedikemiz de.
2: Dada, siz mi bilirsiniz? Burun orma uruş, uruk seliş degendek işlani Adem küçü bilen kılattık. Hazır uruş maşinisi, uruk seliş maşinileri bilen birden bile kılıp bulduğan bulduk. Vakit ve küçü diyeydu.
3: Geçi çoğundi, çöşü hal. Çen liyan gal.效率快，就是我和那个kızım yenge aklı iktidarlı oruç makinesini doğru tanışış ki tazı puhta emez degeni nemi de aytok?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: Dada, bantağın bizge ensirmanla, bayağı silahının parağınlarını anladım. Siler bugün oğumu ormak çıkan silah. Mən remont saymanlarını ilip, dehkancılık maşinisini tanışışki yardım berip, meşgulat kılış bergil geldim, deydu.
3: Na, çoğu mezi degen gepni, ormu oruş deydikemiz. Tiyoşu nonci degen gepni, dehkancılık maşinisini tanışış deydikemiz. Vaşo huyla.
2: Dada, 操作农机degen gep, dehqançlıq maşinisi meşgulatı degen gep.
3: Oh, 操作农机, 这个也学会了。
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子，邻里之间本来就该互相帮助。
1: 谢谢王叔叔、王阿姨，咱们各民族邻里相亲相爱，这就是最温暖的民族团结。
7: 哎，谢谢，
3: 谢谢，谢谢你们。
6: 不要客气了。
5: 哎，不客气。

Doktorlarını ilmi işletmeslik hem de müdafiye tedbirlerinin katlık bulması sebebinin organik fitor, organik fosfor, organik klor, amino metil atsitat, kurt yoktadığan premisirlik dikancılık doğrularındaki önümlük terkipler, tere, iğiz, burun şillik perdesi katarlıklar arkalık adem bedenine bivasta kırıp zehir payda kılıdı. Toprak ve soğumu bivasta bulgunuş payda kılıdı. Kalaymıkan oğutlaş ozuqlıqının eqip ketişini, sonun bulğun işini keltürüp çıxırıp, sonun ıqtıdarıga eğir buzğınçılıq kılıdı. Eğir bolğanda belik, raklarının ölüşi, sonun karayıp sesip ketişini keltürüp çıxırıp, tuprak ve sonun özünü tazlaş ıqtıdarını yoxtudu. Tötinci, yezir ayılarının sanayetin bulğun işi. Məsələn, yerlik usulda sımap, altın tavlaş, güngürt serqi tavlaş, kağız yasaş, boyaqçılıq, elektrlik həlberiş, fosforluq oğut yasaş, simont yasaş qatarlıqlarının həmisi de nurğun zəhərlik taşlandıqlar payda boludu. Bunun işi de köp hallarda sımap, karbon töt oksidi, organik madda, siyanitlar, fitoritlar, çantozan qatarlıq zəhərlik, ziyallıq tərkiblər bar bulub, su, hava, yeməkliklərini bulğab, Adem'nin salametlikigi ziyan yetküzüdü.